0: Umar Vazquez'in Kurt'un Sedan'ın makamını alırız. Ki ikisini tamamlamaya da bağlı bir mata seri tatlıyım falan. Ne o? Niye böyle? Afiyet'e göre Saudi bakımlar seneyim uza bakayım bir kısımda.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

anlatıp da uzarma olur. Ne diyor? Asıl Rusya'yı formatörünün asıl İstanbul'su var. Bu mesaj uzar, umarım natural. Umarım natural şöyle. Ne diyorum ki, existiyor ara lokal. Yedir, umarım şimdi bir makasa. Atahan, umarım şöyle. Hemen fiyat katı, iyi fark katı, iyi atahan umarım şöyle. Para kalıyor. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the way to Tahanka, Beluga, Atahan Moruk Sesselok Nevemaka, Ular Lavos, Nate Vela, Paya Montu Kangaroo Bay, the first time I was a Moros in the Mimak of a Tadu. You don't know Kansona there. It's a procedure of Adubus